anam kanadar diyor da o da ne daha o da şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey

0: oğlum. Sütücüye kalır. Hakkı yıkan havanış daha şahalı. Sütücüye nanal kor. Dile kuraşır bas. Kelriye sen hongda. Hapın gühün. Menzige.
1: La Contemporaine, francemusique.fr.